0: Şavnın dohdeb nesuyrim tavnın tihbagi am.
1: Şavnın dohdeb nesuyrim tavnın tihbagi am.
0: Şavnın

Boşan tayranma sormut, çuypak zaten gormut, cisme mutahar ya Resul.